Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: günaydın, yine günaydın, al bir daha günaydın. Herkese günaydınlar millet. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda. Her sabah olduğu gibi bu sabahta kime denk geldiniz? Sabahların efendisine. Keyifliyiz, neşeliyiz. Yine buradayız ekiple beraber. Hazırlıklarımız tamam. Artık yola çıkmanın zamanı geldi bile. Bugün yine çok güzel konular var. Çok güzel şeyler hazırladım size. İlerleyen saatlerde biliyorsunuz Ece ile birlikte günün sorusunu paylaşıyoruz. Ve buna gelen yorumları birlikte cevaplıyoruz Ece ile birlikte. Ve güzel de hediyeler veriyoruz biliyorsunuz. Yani dop dolu bir program sizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi. Neden? Çünkü sabahların efendisi çok dolu bir adam. Hayat devam ediyor. Evet, hatalarımız var tabii ki. Ama en büyük hatamız, yani ahkam kesecek kadar bilgili bir insan değilim ama araştırmayı çok seviyorum ben. Yani şimdi bu kozmosun geçmişini zaman dediğimiz şeye yüklediğimiz anlamı çözsek içimiz biraz rahatlayacak. Ama hafsalamız idrak etmekte zorlanıyor. Yani kimseyi de suçlamıyorum. Bence yeteri kadar akıllıyız ama yıl kaç mesela? 2026 yılındayız değil mi? 2026 yılı. Yani toplam yani miladi tarih diyoruz. Evrenin yaşı 13.8 milyar yıl. Ve 13.8 milyar yıldaki son 2026 yani böyle yakın tarih olarak yaşıyoruz ya bunu biz şimdi. 13.8 milyar bölü 2026 yaparsak şu yaşadığımız 2026 yılı evrenin oluşumundan beri tam 6,5 milyon kez dönmüş bir zaman dilimi arkadaşlar. Yani 24 saat kanat çırpan kelebekler gibiyiz ya. Hayat üstünüze geldiğinde, ya tabii bunu kişisel algılamayın, kimsenin size garezi yok. Diyorum, ondan sonra peki yani bütün bunları böyle huzur dolu bir ses tonu ve dinginlikle anlattıktan sonra maaşıma düzeltme istediğim finans bölümü negatif cevap verince neden muhasebe bölümünü ateşe vermek istiyorum ben? Anladın? Yani istemiyorum, kimseye zarar vermek bile istemiyorum. Agresif bir insan değilim ama aklımdan geçiyor mu? Vallahi geçiyor ya. Ve hiç hoşuma gitmiyor çünkü biliyorum yani pozitif olarak gördüğüm bu zam olayı o ufak maaş dokunuşuyla çıktığım tatilde bu uçağım düşse değil mi? Yani muhasebe bölümünü komple yaksam aslında hayatımı kurtaran insanları tehlikeye atmış olacağım. Yani bana bu parayı çıkma ya. Yani gibi gibi hesaplaşmalarım var benim gün içinde arkadaşlar. Yani size bol bol ceviz yiyin, çok sağlıklı deyip kendim yemiyorum ya. Anlayacağınız böyle bir durumum var. Ha bu arada ceviz demişken arkadaşlar, vakti zamanında Türkiye İspanya badem ihraç etmiş. Ya olması gerekenin 63 katı fazla siyanür olduğu için de bu bademleri geri yollamışlar. Bunu biliyor muydunuz bile? Ha şimdi diyeceksiniz ki ya biliyoruz, olağan haberler bunlar. İşte çok ilaç kullanıyor bazıları. İşte bazen domatesler falan, işte kayısılar falan. Bakın ben işin orasında değilim. Olması gerekenin 63 katı siyanür ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani bir miktar siyanürün olmasını doğal mı karşılıyoruz? Böyle mi anlıyoruz şimdi? Yani yenilebilir siyanür mü ürettiler arkadaşlar? Sadece doz aşımı mı yapmamak gerekiyor? Hayır, çünkü açtım baktım. Siyanür yersek ne olur diye böyle araştırdım. Oksijen kullanımına engel olup öldürebiliyor. Ve sıkı durun, otopside çıkmıyor. Evet. Ya sabahların efendisi, ya bizim sabahların efendisi siyanürlü bademden gitti ya. Aa, rapor ne diyor? Kalp krizi. Üzüntüden gitti diyor rapor ya. Siyanür deyince aklıma ilişkilerim geldi. Hayır, Rusya ile olan ilişkilerim. Yanlış anlaşılmasın. Pekala millet. Radyo Enerji'den ayrılmayın sakın. Şimdi sabahların efendisi konuşmaya başladı. Combos Otomotiv'in katkılarıyla güzel bir program sizleri bekliyor. Bu arada Combos Otomotiv'de muhteşem bir kampanya başladı. Haberiniz olsun. Detaylar az sonra burada olacak. Ayrılmayın.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, Radyo Enerji'de yıllarını bu işe vermiş, tecrübeli bir ekiple beraber Sabahların Efendisi liderliğinde muhteşem bir programı dinleme şansı bulmuş birkaç yüz bin kişisiniz. Yani çok fazla şey yapmaya gerek yok. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi millet? Ha? Benim her zaman keyfim gıcır gıcır ya, bunu her zaman söylüyorum. Bende hiçbir değişiklik olmuyor. Sabah uyandığım anda yüzümde tebessümler böyle etrafa yayılmaya başlıyor. Ha, karım görüyor mu? Hayır. Niye? Uyuyor. Evet. Her çalışan arkadaşın yapmak istediği gibi şu anda sevgili karım uyuyor. Az önce mesaj attım. Baktım cevap gelmedi. Demek ki hala uyuyor. Değil mi? Ben Deniz Sabahların Efendisi olarak ileride çok daha farklı birçok projelerle karşınıza çıkacak bir komedi uzmanıyım demeyi çok isterdim ama dur bakalım. Yani bir yerden bir para bekliyorum, emekli de olabilirim. Yani o tamamen yaşlandığımda ne kadar rahat edebileceğimle alakalı bu projeler. Bak, bir keresinde yıllar önce gazetede bir DJ ile röportaj yapmışlardı. Yıllar önce dediğimde hani böyle çok uzun eskiye dayanan bir yıllar öncesi değil. Demiş ki stand-upçı olmaya çalışıyorum. Kendine kimi örnek alıyorsun diye sorduklarında Metin Akpınar demiş. Evet. Metin Akpınar. Yani bu kadar güncel bir komedyen seçmene gerek yok ki. Bak, İstanbul Bizans'ken bazı Romalıların çok komik gösterileri varmış. Onları örnek alsaymış ya. Neden olmasın? Ya Zeki Metin ikilisini ben de her zaman çok sevdim ya. Ben çocukken son filmlerini çekiyorlardı. Yani komedi anlayışı çok farklı artık. İnsanlar gülerken biraz canlarının yanmasını seviyorlar ya. Değil mi? Yani eskiden Zeki Metin, Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in yaptığı komediler temiz ve anlaşılır bir komediydi. Diğer yanda ben geçen hafta öyle şakalar yaptım ki. Yani içinde her şey vardı millet. Yani sosyoekonomi, her şey. Yani ya ben çok fazla uğraşıyorum ya da zamanında uğraşmıyorlardı bu kadar. Yani daha sadeydi insanlar galiba. Neyse, yani kimse yanlış anlamasın. Yani eski filmlerin çıktığı gün anneme yalvarırdım biliyor musunuz sinemaya gitmek için. En büyük keyfimdi. Ama bugün stand-up yapmaya başlayacak biri için bir kere Cem Yılmaz'dan bir başlayalım değil mi? Evet, adam son derece başarılı. Ne? Başlamayalım mı? Peki, siz bilirsiniz. Bakın, biz ekip olarak bütün kötü alışkanlıklara karşı bir ekibiz. Ve bunu söylediğim zaman bir dinleyicim, geçen aydı bu, hiç unutmuyorum, ne yazdı biliyor musunuz? Ama Sabahların Efendisi, senin de kadın problemin var. Ya çok iyi de kız istemeye gitmiyoruz ki. Ne olmuş yani, kadın problemi var. Ya üstelik benim kadın problemim yok. Kadınların benimle problemi var. Yani küçük bir yanlış anlaşılma olmuş. Değil mi? Kadınlar her zaman bizim başımızın tacı. Bunu her zaman söylüyorum. Mesela şu anda yolda giden tüm kadınlara günaydın diye böyle avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Nasıl? Bağırayım mı? Ha, tamam, peki. Günaydın! Hanımlar. Beyler, size de merhaba. Sizi unutacağımı zannetmediniz değil mi? Pekala. Şimdi size bir bilmece sorayım mı? Ha? Hadi geliyor bilmece. Hem sıfır, hem Mercedes, hem hemen teslim, hem de 6 ay para ödemiyorsun. Bu nedir? Ha, nedir bu? Ben söyleyeyim. Bu Kombos'un delirtecek kampanyası. 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 geldi arkadaşlar. Nasıl? Nerede mi? Direkt showroom'da, anahtarı üstünde seni bekliyor. Hem de hemen teslim. Bakın, olay şu. Arabayı şimdi alıyorsun, eve götürüyorsun, havana atıyorsun, Lefkoşa'yı iki tur geziyorsun, Girne'de üç tane story atıyorsun. Ödeme 6 ay sonra başlıyor. Hatta ilk taksitte Kombos otomatiğinden. Yani Kombos diyor ki Keremcim sen hiç yorulma, ilk taksidi ben hallettim. Sen sadece bu muhteşem aracın keyfini çıkar. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Vallahi de billahi de babanız bile bu kadar iyilik yapmaz. Çok ciddiyim. Nasıl? Fiyat mı ne? Sadece 45 bin sterlin. Ve 6 ay boyunca bedavaya benzinini koy ve gez. O yüzden ne yapıyoruz? Bugün kendimize vakit ayırıyoruz. Bütün işimizi bırakıyoruz ve koşarak Kombos otomotive gidiyoruz. Yani ben olsam bakın bir beyazı için bir de grisi için kavga ederdim yemin ederim. O kadar güzel ki. Hadi bakalım araba orada, fırsat orada. Bahanen kalmadı. Dinleyici.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Bazı geceler vardır hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise...

0: Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza Pizza. Mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki her sabah dinlemekten büyük keyif aldığınız Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi.
1: Ya ben
0: bu radyoda yayın yaparken dinledikleriniz aslında bir günah çıkartma diyebiliriz. Yani bir psikolog veya ruhani kişiye açılacağınıza 300-400 bin kişiye günah çıkartmanın daha faydalı olacağını düşündüm. Ve inanır mısınız, Radyo Enerji'ye bu teklifle geldim. Patron ne dedi biliyor musunuz? Şunu odamdan çıkartın hemen dedi. Hey patron dedim. Patron, yayında günah çıkartmama izin vermezsen ben iyi niyetli olacağım. Sen de benim günahlarımın cezasını ödeyeceksin. Değil mi? Kandırmacayla geldim işte. Pekala millet, balayı bitti. Ciddi konulara geçmemiz gerekiyor. Yakında tatile çıkmayı düşünüyorum. Evet, uzun yola çıkacağım. Söylemediğim hiçbir şey kalmasın. İnsanlar bana böyle şeyler söyleyince sinir oluyorum ya. Babam hep anlatıyorum. Rahmetli babam her uçağa binmeden önce "Sabahların efendisi oğlum. Banka cüzdanları kasada. Annenin mücevherleri de orada. İsviçre'de Cayman Adaları'ndaki paraları da Cayman'lere naklettim. Hepsinin detayları kasadaki şifrenin kutunun içinde. Şifreyi sadece annem biliyor. Onunla iyi geçinmeye çalış evlat." Ne oldu? Yani Yunanistan'a geçecek mesela. Ya baba, Allah aşkına yapma böyle şeyler diyorum. Bak, üzülüyorum sen böyle söylediğin zaman.
1: Olsun.
0: Ya sabahların efendisi benim adım. Babam, rahmetli babam her zaman derdi ki, benim oğlumun lafını dinlemeyen kaybeder. Şimdi herkes ellerini direksiyondan bırakıyor. Ah, balayı bitti. Balayı ne zaman bitermiş biliyor musunuz? Adam geç geleceğim yemeğe bekleme diye teleseksler mesajı bıraktığında, işte karısı da üzerine "ben kızlarla çıktım, ne bulursan onu ye" yazılı not çoktan yazıp dışarı çıkmışsa balayı bitmiş diyorlar arkadaşlar. Ya bilmiyorum valla. Güvenliğimden şüphe duyuyorum. Çok liberal bir dünyada yaşamaya başladık ya. Güvenlik ha. Bak, geçenlerde Londra'dan uçakla geldim. Pilot tekere direksiyon kilidi taktı ya uçakta. Bunlar yaşanıyor millet. Zaman öyle bir zaman ki her türlü güvenliği almamız lazım. Sizden ne haber? Ya hep ben konuşuyorum, farkındasınız değil mi? Günaydın mesajları yolladınız mı? Vallahi hiç bakmadım ha. Ne yalan söyleyeyim. Ama bir kez daha hatırlatalım. Bize günaydın demeniz size çok şey kazandırıyor. Mesela ne? İyi bir program. Ne olsun ya? Sizler günaydın yazdığınızda bizim keyfimiz daha yerine geliyor. Daha enerjik oluyoruz. Neden? Çünkü bu sabahta bizi yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz ya. Bizim için çok değerli millet. O yüzden İsterseniz WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp numarasından ya da Instagram'a Sabahların Efendisi'nin sayfasından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı alalım artık.
2: Cyprus Express Enerji İlk 5'i sunar. Enerji İlk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Genç Yapı Market'te bu ay A ve A204'e

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. Düş.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hey maşallah. Böyle dinleyici olur mu ya? Böyle güzel bir dinleyici olur mu ya? Günaydın mesajı istiyorum. Hemen günaydın mesajı yolluyor. Ve insan şeyi düşünüyor. Acaba başka bir şey istesem? Ha? Aa, keyifler nasıl bakalım? Haftanın ortasını bulduk. Çarşamba sabahı. Haftanın tam ortası. Keyifliyiz, neşeliyiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Nihayetinde köleyiz biliyorsunuz. Ama sonrasında çok güzel bir hafta sonu tatili bizi bekliyor değil mi? Evet, nasıl? Şimdi bunları konuşmanın yersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya ne var ya? Bak çarşamba gününe geldik, ne kadar hızlı geçti zaman. Cuma da gelir elbet. Ve geldiğinde efsane bir tatil. Var mı güzel planlarınız ha? Varsa benimle paylaşın. Bak şimdiden paylaşın. Eğer keyifli bir şey olursa vallahi de billahi de geleceğim ya. Ha, işin içinde mangal yoksa ben de yokum, onu da net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi farklı bir konuya doğru geçiş yapıyorum. Görücü usulü evlilik biliyorsunuz Türkiye'de bazı yerlerde halen var. Ama görücü usulü evlilikte bazen sürprizler yaşanabiliyor. Şimdi yurt dışına gidiyoruz, bir haber var. Gelin çirkin çıkmış, işler yolunda gitmemiş. Amerika'da bir aile ve aile arasında ayarlanmış bir evlilik için anlaşmışlar. Ama gelin çirkin çıkınca masraflar için diğer aileye dava açmışlar. Çirkinlik için açılan ilk dava olabilir mi acaba? Hintli aile, geleneksel bir aile, oğulları için bir komşularının Hindistan'da yaşayan yeğenini getirmelerini kabul etmişler. Ama damat adayının 60 yaşındaki babası, işte aile bireyleri gelini gördükten sonra düğün masrafları için dava açmış. Çünkü diyor ki gelin adayı feci derecede çirkin, kırık dişleri olan, kırışık ciltli ve İngilizce bilgisi bir cümle konuşamayacak kadar da kötüymüş. 200 bin dolarlık dava konusu dolandırıcılık, komplo ve bütün bu yaşananların yarattığı stres ve duygusal çöküntü filan. Ya bilmiyorum, aslında benim kayınlar da beni görünce biraz şok geçirdiler açıkçası. Ama ne kadar iyi bir insan olduğumu anlayınca tamam evlenin deyip bir daha beni görmek istemediler. Yaşanıyor böyle şeyler ya. Tatya da bağlanabiliyor demek ki, değil mi? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, gelin adayının kafasında kese kağıdı varmış. durumun ciddiyetini şöyle izah edeyim arkadaşlar. Her çirkin olduğunuz için dava açabiliyorsanız başınız büyük belada olabilir. Çirkinsin, çirkinsin sen. Ama lütfen konuşma, ağzın kokuyor. Bakın arkadaşlar, ben çok çirkin insan gördüm çünkü. Gençken şimdiki kadar seçici değildim açıkçası. Ama asla iç güzelliğinin daha önemli olduğunu unutmadım bile. Değil mi? Yani estetikle kalıbı düzeltebilirsiniz ama iç aksamı değiştiremezsiniz. Yani belki ne bileyim 7 sene Tibet'te keşişler falan. Ya uzun iş ya. Kim uğraşacak onunla, değil mi? Pekala bilet, ilk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte Ece ile birlikte burada olacağız. Ama ayrılmadan önce güzel bir kampanya var. Kombas Otomotiv'in muhteşem kampanyası arkadaşlar. 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 geldi. Onu söyleyelim bir kere. Nasıl? Nerede mi? Direkt showroom'da, anahtarı üstünde seni bekliyor. Hemen teslim. Bakın olay şu. Arabayı şimdi alıyorsun. Eve götürüyorsun. Havana atıyorsun. Lefkoşa'yı 2

0: tur geziyorsun. Yerine de 3 tane story atıyorsun. Nasıl? Ödeme mi? Oo! 6 ay sonra başlıyor. Hatta ilk taksidi Kombos otomotiv ödüyor millet. Yani Kombos diyor ki, Keremcim sen hiç yorulma, ilk taksidi ben hallettim. Sen sadece bu muhteşem aracın keyfini çıkar. Bak vallahi de billahi de babanız bile bu kadar iyilik yapmaz ha. Fiyat ne mi? Sadece 45 bin sterlin. Ve 6 ay boyunca bedavaya benzini koy gez. O yüzden ne yapıyoruz? Elimizdeki her şeyi bırakıp koşarak bugün Kombos otomotive gidiyoruz. Ve ben olsam bir beyazı bir grisi için kavga ederdim. O kadar güzel arkadaşlar. Hadi araba orada, fırsat orada, bahanen kalmadı. Kombos otomotive gidiyorsun.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni sunar.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hey maşallah. Günaydın Ece.
4: Günaydın.
3: Görseniz siz de öyle söylerdiniz millet. Yalan neyi? Yok. Bugün çok güzelsin.
4: Ay çok teşekkür ediyorum. Yani, dün değil miydim?
3: Hayır. Keyifler nasıl? Dünden
4: harika,
3: bugüne.
4: Harika.
3: Neler yaptın dün? Çok merak ediyorlar o yüzden soruyorum.
4: Dün çalmaya gittim.
3: Şey dedi bir dinleyicim, Ece geldi mi diye.
4: Gerçekten
3: evet.
4: Mi? Buradayım buradayım. Dün çalmaya gittim ve dün...
3: Ne çaldın?
4: Kalpleri.
3: Ganimetleri çıkart bakayım oraya.
4: Dün bahsettim ya çaldığım yerden. Çaldığım yerdeki iş arkadaşım dinlemiş bizi. Teşekkür ediyorum.
3: Valla evet. Süper.
4: Dedi yakaladım seni radyoda dedi. Öyle. Çok mutlu oldum. Hani bizi dinliyormuş.
3: İş arkadaşın mı yoksa mekanın sahibi mi?
4: Yok.
3: Beleş reklam yapmış olmayalım diye.
4: Yok yok, iş arkadaşım.
3: Ya iş arkadaşım.
4: İyi olacak.
3: Süper.
4: Tam da barmen kendisi. Bedavadan.
3: Süper. Geliyoruz o zaman. Süper. Güzel. Keyifliydi gece.
4: Keyifliydi, güzeldi.
3: Geç yattın.
4: Geç yattık. Sabah da buradayız.
3: Uykunu alabildin mi peki?
4: Alamadım.
3: Aa.
4: Ama iyi, fark ettiysen enerjim
3: biraz,
4: iyi.
3: Evet iyi enerjim. Düne göre çok iyiydi. Dün
4: çok
3: geldi
4: iyi.
3: Leştin yani dün.
4: İşte pazartesi, salı.
3: Ha, sendromdan
4: ittirme,
3: diyorsun.
4: İttirme, ittirme.
3: Haftanın ortasını bulduk artık
4: evet,
3: çarşamba. Düzeleyim dedin.
4: Bugün mutluyum.
3: Süper. Evet. Yine birlikteyiz Ece ile. Günün sorusunu sorduk. Instagram'da paylaştık, hikayelerde paylaştık. Sabahların Efendisi'nde, DJ Ece IM'de. Ne kadar hızlı söyledim fark ettin mi?
4: Bravo.
3: Artık
4: bravo.
3: Alışıyorum. Enerji Play'in hikayesinde bir de Nerege Play'in. Yok, Enerji'nin hikayesinde ve Nerege Play'in hikayesinde sorumuzu paylaştık.
4: İşini basitleştireyim mi?
3: Vallahi mı?
4: Evet.
3: Hadi bakalım.
4: Aslında biz bu hikayeyi...
3: Biz paylaştık.
4: Nereden
3: siz bulun.
4: Hissetmeniz gerekiyor. Ya enerji 931'den paylaşıyoruz biz. Diğerleri etiketleyip.
3: Diğerleri fasafiso diyoruz.
4: Ana merkez enerji 931 diye bir sayfamız var.
3: Tamam.
4: Direkt radyonun orijinal. Resmi
3: kendi,
4: Instagram sayfası.
3: Evet, evet,
4: çünkü diğerlerine
3: tipli.
4: Cevap veremiyorlar. Yani kutucuğa basamıyorlar. Enerjide kutucuğa basabiliyorlar.
3: Biz niye bunu hiç söylemedik?
4: İşte olsun, reklam oldu bizim de hesaplarımız.
3: Tamam. Arkadaşlar o yüzden artık düzeltiyoruz. Bundan sonra Enerji 93.1'ün
4: yani
3: sayfasında hikaye olarak paylaşıldı.
4: Yani bizde
3: bizde de
4: görebilirsiniz.
3: O zaman şey mi yapsak acaba? Link mi koysak da oraya yönlendirse?
4: Üstüne bastığında gönderiyor zaten seni oraya.
3: Ha, iki iş yapmasınlar diyorsun.
4: Evet.
3: Anladım.
4: Ama bizleri de takip etsinler ki hediyeyi
3: evet,
4: verelim yani.
3: Tabii.
4: Tabii.
3: Şart oldu, şart takip.
4: Tabii.
3: Soru ne ya? O kadar konuştuk.
4: Soru ne, hediye ne? Bunları tabii hatırlatalım. Cevaplar da hep kadınlardan gelmiş. Ne kadar yaralıyız bu konuda yine.
3: Evet.
4: Eşinizin, sevgilinizin, partnerinizin en gereksiz para harcadığı şey ne? Yani çok da para verdiği, çok da böyle gereksiz bir şey aldığı, hani nedir yani?
3: Ha.
4: Yani çok para verdi ama gerek yoktu yani bu kadar. Gereksiz
3: şimdi,
4: yani.
3: En çok cevap kadınlardan geldi deyince bu işi en fazla erkekler mi yapıyor demek istiyorsun?
4: Evet. Bu arada ben de gözlemliyorum. Özellikle sen de.
3: Ne? Ne alıyoruz yani, ya? Dur, foyamızı
4: şimdi,
3: ya alışveriş ya yapmayı erkeklerin... çok seviyorum ama benim aldığım her şey çok gerekli.
4: Hayır.
3: Ne?
4: Şimdi şöyle, erkeklerin ortak bir harcama yeri var. O
3: manyaklığı
4: da,
3: var evet, neresi?
4: Otomobil dünyası.
3: Ha.
4: Gereksiz aksesuarlar, gereksiz parçalar.
3: Araba için.
4: Evet.
3: Ne yapalım yani, binip sürüp öyle devam edelim aldığımız gibi.
4: Evet, arabanın amacı odur yani.
3: Allah, ha diyorsun ki sen araç amaç ilişkisi.
4: Evet.
3: Bak anladıysan bir araba olayım.
4: Cevapları okuyabilirim.
3: Hadi bakalım. Güzel soru ama yani en gereksiz harcama, sevdiceğinizin yapmış olduğu
4: evet,
3: en gereksiz harcama neler, onu bizimle paylaşın. Enerji 93.1 Instagram hikayesinde paylaşıldı. Bir de WhatsApp'tan da bize cevap
4: tabii,
3: verebilirler. 0533 888 10 10 da bizim WhatsApp numaramız.
4: Hediye
3: Hediyeyi de söyle ona göre.
4: Bugün de Cyprus Express'ten 500 TL'lik hediye çekimiz var.
3: Süper. Hediye güzel. 500 lira az deyip geçmeyin ha.
4: Tabii güzel tabii, bir indirim tabii. Yani.
3: Evet, Cyprus Express de çok ekonomik ve aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer arkadaşlar. O yüzden bence bu hediyeyi almanız lazım. Bunun için de günün sorusuna cevap vermeniz lazım. Alalım cevapları.
4: Şimdi gelen...
3: Evet. Her defasında derin bir nefes.
4: Çiçek Hanım demiş ki Instagram üzerinden arabalara çok para harcıyor. Ya. Ha. Zeynep Hanım demiş ki eşim sürekli arabasına harcar. Zeynep Hanım tekrar demiş ki hızını anlamayıp araba alır satar satana kadar orası burası derken yaptırır ne anladık diyorum diyor. Ha. Hatice Hanım diyor ki eşim arabasına çok bakıyor Allah arabasına Allah. Harcıyor.
3: Ya bir tane zevkimiz var. Niye bu kadar böyle sorun haline geldi bu ya?
4: İbrahim Bey de demiş ki çok alışveriş yapıyor.
3: işte İbrahim. Bak gördün mü?
4: Ama neye göre?
3: Ya kadınların da birazcık şeyi var.
4: Var var. Makyaj biz
3: tutkusu
4: harcıyoruz.
3: Var. Yani ya, olduğu gibi kalmıyor.
4: Makyajımız var, kıyafetimiz var.
3: Evet.
4: Kıyafetlerin yedek versiyonları, var, renk versiyonları var.
3: Çok
4: daha
3: fazla.
4: İtiraf ediyoruz.
3: Zaten alışveriş dünyası bir kadınlar üzerinden bir de bebekler üzerinden çok hızlı bir şekilde dönüyor.
4: Evet.
3: Ama cevaplar genellikle erkeği birazcık sorunlu gibi gösteriyor araçlar konusunda, arabalar konusunda.
4: Gereksiz
3: ama dediğim gibi sadece bir tek zevkimiz var. Yani evlendikten sonra bir o kalıyor çünkü. Onu da bırakın böyle ufak tefek kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani eskiden bak ben bekarken neler alırdım neler.
4: Neler
3: gibi para harcardım. Yok şimdi burada iffetli bir radyo sunucusu olduğum için tam söyleyemeyeceğim. Ama şimdi ben de dediğin gibi gerçekten arabayı seviyorum. Arabaya bakmayı seviyorum. Onu temiz kullanmayı çok seviyorum. Ona donanımlar eklemeyi çok seviyorum. Bu da bizim naçizane ufak keyfimiz ya. Bırakın Allah aşkına ya.
4: Yani... Eşinize de harcasınız bir o kadar.
3: Deli misin özen. Sen ya? Beş katını harcıyorum ya.
4: Öyle mi?
3: Tabii biliyorsun. Canım girer miyim o riske ben ya? Mümkün
4: bizim
3: mü?
4: Bizim derdimiz o. Arabaya şu kadar vereceğine.
3: Değil mi? Evet, takıldığınız konu. Buket Çekiç demiş ki kullanmadığı abonelikler ve uygulamalar. İyi bak gerçekten güzel.
4: Gerçekten kötü bir harcama.
3: Aslında bunu yapıyoruz ama daha sonrasında unutuyoruz herhalde kullanmayı.
4: Olabilir. Otomatik ödemeler geçiyor.
3: En çok abone olup kullanılmayan uygulama ne biliyor musun?
4: Nedir?
3: Kilo kontrolleri var ya. Bir hevesle alıyorsun. Sonrasında kullanmayı unutuyorsun. örnek vereceğim. Karım bu konuda efsane. Yıllık abonelik aldı. 3.500-4.000 lira mı ne ödedi? Uygulama nerede onu bile bilmiyor şu anda. Yani yapıyoruz ya gereksiz harcamalar evet, yapıyoruz evet. Çünkü alışveriş gerçekten güzel bir şey, insana enteresan bir keyif, bir mutluluk veriyor,
4: anlık bir dopamin salgılıyor.
3: Evet, evet.
4: Geçici tabii ama o an yaşıyorsun onu, yani hissediyorsun.
3: Ama erkekler de öyle değiller, biz arabamıza baktığımız zaman o yapmış olduğumuz harcama uzun yıllar bize çok keyif veriyor. O yüzden hani
4: ne mutlu
3: çok
4: size.
3: Yüklenmeyelim diyorum erkeklere ben. Sen ne yapıyorsun bu konuda, var mı itiraf edebileceğin bir şeyler?
4: Kendim için
3: evet,
4: mi?
3: Çok fazla harcamayı şuna yapıyorum diye.
4: Sonra açıklayacağım. Hazır değilim.
3: Ben de arabaya ama dediğim gibi çok fazla harcama yapıyorum, yalan yok. Seviyoruz çünkü ya biz erkekler. Pekala millet, günün sorusunu paylaştık. Hediyemizi de söyledik. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki sizi bekliyor. Yapmanız gereken bir tane yorum var, onu da okuyalım. Günaydın abi, pazar günü. Hatay'a gidip arsa parası alacağım demiş. Bence güzel bir hafta sonu. Bence,
4: çok verimli.
3: Bence de verimli bir hafta sonu. Hediyemiz de belli. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. Sorumuz da enerjide. Instagram hikayesinde paylaşıldı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Az sonra tekrar burada olacağız değil mi?
4: Tabii ki.
3: Haydi bakalım ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Bir şey daha söyleyeceğim. Biz bu bölüm var ya, hani sabah yaptığımız bu program, buna bir isim bulalım.
4: Aa evet.
3: Evet, ben abidik gubidik diyorum. Nasıl?
4: Bence dinleyicilerimize de soralım.
3: Ha, programın ismi ne olsun?
4: Evet, ne olabilir? Bize ne yakıştırıyorsunuz sen? Abidik gubidik yakıştırdın.
3: Tabii canım, her zaman. Güzel değil mi ya? Abidik gubidiğe hoş geldiniz. Abidik gubidik gidiyoruz. Bence güzel. Yani... Bence güzel. Neyse dinleyicilere bırakalım. Hadi dediğin bakalım. Gibi onlardan da yorum gelsin. Ece ile birlikte yaptığımız bu bölüme bir isim arıyoruz arkadaşlar. Yardımcı olursanız da çok ama çok seviniriz.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
0: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Olimpiyas Yiğitay'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: günaydın Allah beyler, günaydın şahane ada. Senden de şöyle enerjik bir günaydın alalım mı ya? Böyle içinden geldiğince.
1: Günaydın, günaydın.
0: Olmadı.
1: Çok fake değil mi?
0: Evet, biraz daha canlı.
1: Günaydın.
0: Olacak, olacak. Çalışınca olacak. Merak etme. Bunun sebebi sabah burada olman, biliyorsun.
1: Tabii ki.
0: Daha kendine gelemedin. Ayılamadın. Ve bir miktarda var o şey var. Sabah gerginliğini hissediyorum ben.
1: Altta biraz var.
0: Var tabii.
1: Olmaz mı?
0: Olmam mı? Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık arkadaşlar. Programımızın abidik gubidik bölümüne devam ediyoruz.
1: Çok ayıp.
0: Ay ne var ya, güzel isim. Ben beğendim. Abidik gubidik. Söylemesi de kolay. Söyle bakayım.
1: Abidik gubidik.
0: Bak, gördün mü? Yakıştı. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Enerji 93.1 Instagram'da hikayede soru paylaşıldı. Sevdiceğinizin, aşk böceğinizin yapmış olduğu en gereksiz harcama. Sizi rahatsız eden bir harcama. Olmasa olurdu dediğiniz herhangi bir harcama varsa yazın bize, biz hallederiz o işi, rahat olun. Çözeriz yani. Neye bakıyorsun yani acaba? Ben buradaki kendimi yırtarken telefonda neyle ilgileniyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Kimle mesajlaşıyorsun?
1: Storyleri izliyorum. Yalnız sayfaya daldım.
0: Program içerisinde Reels takılıyorum diyorsun. Süper.
1: Ya aşk olsun, hayır. Cevaplara bakıyordum var mı diye bu arada.
0: Var bende var birkaç,
1: evet,
0: cevap.
1: Evet, cevaplar var bu arada.
0: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki eşimin çok fazla ayakkabısı var. Bak, güzel konu, iyi konu. Yani her erkeğin en büyük derdi olan konu.
1: İhtiyacımız var.
0: İhtiyacım var. Gerçekten bu kadar ayakkabıya ihtiyacınız var mı? Yani bir ayakkabıyı alıyorsun mesela. Böyle çastırı bir ayakkabı. Topuklu, işte önü açık falan. Nerede giyiyorsun?
1: Senede bir kullanıyoruzdur yani bir yerlerde. İşte ama o senede bir çok önemli.
0: Ama gereksiz bir harcama değil mi? Senede bir defa kullanmak için bir dünya para vermek.
1: Ya bir daha ihtiyaç duyarsak. Bir de o gün giyeceğimiz elbisenin altında bir şey bulamazsak. Hadi. Of.
0: Toplamda bir yıl içerisinde 10 defa giydiğini düşün.
1: Tamam.
0: Yeter diyorsun.
1: İyi bence.
0: Anladım.
1: 10 kere demek 10 başka etkinlik demek. Evet. Sonra o 10 etkinlikte 10 fotoğraf paylaşılıyor ve o 10 fotoğrafın 10'unda o ayakkabı gözüküyor.
0: Yani?
1: Yani olmaz.
0: Kesinlikle olması lazım diyorsun. Süper. Bir erkek dinleyicim yine birçok erkeğin muzdarip olduğu konuya değinmiş. Kozmetik. Ya şimdi kozmetik konusunda çok fazla bir şey demiyorum. Çünkü bakımlı olmak güzel bir şey bir kere.
1: Şimdi kozmetiğin iki farklı türü var.
0: Evet. Çok engin bilgilerle geliyoruz. Neymiş?
1: Her şey mantıklı bir açıklamam var şu an.
0: Hadi bakalım.
1: Biri makyaj sektörü. Biri evet. De bakım sektörü. Şimdi yani bakım sektörüne verilen para acınmaması gereken bir para.
0: Nedir onlar, örneklemek gerekirse?
1: Şimdi cildimizin yaşlanmaması, lekelenmemesi, sivilcelenmemesi için böyle kremler, tonikler, yüz yıkama jelleri,
0: epilasyon.
1: Maskeler. Epilasyon başka konuya giriyor, tamam. Ama epilasyon, haklısın. Yağlar, serumlar, güneş,
0: evet,
1: kremleri.
0: Ne kadar önemli.
1: Çok önemli. Sonra yüzümüze bakmıyorsunuz yani.
0: Allah Allah.
1: Ya.
0: Vay, bu sizin düşünceniz.
1: Tabii, biz kendimiz için yapıyoruz
0: net
1: önce bunu.
0: Biz çünkü her kadına bakarız, öyle bir durumumuz var.
1: O da doğru.
0: Peki ikinci farklı kısım?
1: Diğeri de makyaj işte, rimeli, ruju. Hani oraya da tabii
0: nasıl bir sektör o,
1: kaliteli
0: ya
1: ürünler alman gerekiyor.
0: Tabii.
1: O yüzden çok fazla harcıyoruzdur. Ama bazı şeyleri böyle ucuzdan, yok işte 100 lira 200 liraya da i̇şte, halledebiliyoruz.
0: Makyajla alakalı bir şey söylemem gerekirse ben onu çok gereksiz bulmuyorum. Çünkü bir kere aldığın zaman her gün kullanıyorsun. Yani bir gideri var. Verdiğin paraya değiyor. Ya
1: evet.
0: Ayakkabı. Ben takıldım oraya.
1: Şimdi
0: evet. Yok, sendeyiz. Herkes seni dinliyor şu anda. Merak ediyor ne söyleyeceksin.
1: Siyah bir elbise giydin. Bak, çok basit. Siyah.
0: Evet.
1: Evde de.
0: Evet.
1: Siyaha uymayan bir renk böyle hani fosforlu yeşil topuklu ayakkabın var.
0: Bence çok şık durur.
1: Yok ya.
0: Ne var ya? Bak bir şey söyleyeyim.
1: Kırmızı elbise giydin, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bak kırmızı zor bir renk.
0: Yapmayacağım şey ama tamam.
1: Beyaz, siyah, altın rengi ve gümüş dışında başka hiçbir renk uymaz. Hani krem brem belki.
0: Diyorsun.
1: O yüzden bizim evde bu 5 renkten bir ayakkabımız olmazsa o gün çöp, cinnet,
0: cinnet,
1: kaos.
0: Ve sonuç?
1: Evet.
0: Kavga.
1: Sonuç o elbiseyi caddeye yırtmak yani.
0: Ama çok eskilerden gelen bir tabir var bilirsin değil mi? Düşman ayağa bakar diye.
1: Yani.
0: İşte o yüzden çok da önemli değil bana göre. Kadın ayağı güzeldir bir kere, çıplak da yürüyebilir.
1: Sen...
0: Gerçekçi değilim, merak etme.
1: Şaka bugün yapıyorum. Bugün ne yaşıyorsun acaba?
0: Şaka yapıyorum. Çorap peki? Çorap da sıkıntılardan bir tanesi, yazmış bir dinleyicim şimdi.
1: Ama çorap hep kaçıyor.
0: Nereye?
1: Kaçıyor gidiyor.
0: Ya gerçekten bana çok anlamsız
1: cart
0: geliyor.
1: Cart diye bir yırtılıyor.
0: O çoraplar tamam çok güzel de neden bu kadar dandik yapıyorlar?
1: Dandik mi?
0: Yırtılmayan çorap yok mu? Yani bu masrafı aza indirgememiz mümkün değil.
1: Yani
0: mi?
1: Pazarlamada öyle bir kelime evet. Var, yırtılmayan çorap. Ama onu bile yırtıyoruz biz yani. O tırnak canım. Böyle cart diye bir girdi mi?
0: Yani öyle anlar olur ki yırtarız.
1: Evet, günaydınlar tekrardan.
0: Günaydın.
1: Soruyu hatırlatalım mı?
0: Bir dinleyicimiz de demiş ki kuaför. O da bayağı bir masraf. Bak,
1: doğru.
0: Şimdi erkekler yazmaya başladı o kadar kadın yorumundan sonra. Kuaför de gerçekten bayağı çok pahalı değil mi bir kere bu sektör?
1: Çok pahalı.
0: Gerçekten.
1: Yani bir fön olmuş 2000 lira.
0: Röfle mi diyorduk?
1: Röfle.
0: Mi? Neyse. Nedir onun fiyatı şu anda güncel ortalama olarak?
1: 10 bin mi ne işte yani?
0: Ye deme. 10 bin lira mı? Bak ben yani bilmiyordum. Eşim gidiyor devamlı ya. 10 bin lira mı gerçekten?
1: Tabii tabii.
0: Ya saç kolay uzamıyor değil. Mu o? Gitmiyor mu o yaptığın röfle?
1: Tamam gidiyor da.
0: Röfle mi? Neyse. Röfle. Sinirden söyleyemiyorum artık.
1: Ama şimdi bunun kaliteli olması gerekiyor. O boyanın kalitesi, onun evet. İşlemi çok uzun bir kere. Folyoya sarıyorlar.
0: Bence yine de pahalı ya. Pahalı. Tabii. Bir erkek tıraşı maksimum şu anda olsa olsa 1000 lira ya. Hadi olsun olsun iyi yerde 2000 lira. Vay
1: İşte
0: anam.
1: Bize kaş bıyık o kadar
0: yani. Mesela
1: yani.
0: Gidiyorsun sadece röfle yaptırıp çıkıyor musun yoksa bunun
1: yok tabii
0: yanları var mı?
1: Bunun fön çektirmesi var.
0: Artı
1: saç
0: para.
1: Saç kesimi var.
0: Vay anam.
1: Hep gitmişken manikür pedikürü de aradan çıkaralım
0: total
1: mı var? Kaş bıyığı
0: diyorsun.
1: Var.
0: Anladım.
1: Oluyor 20 bin lira.
0: 20 bin lira. İşte bak gördün mü masraf bu aslında. Bir dinleyicimiz de demiş ki benim eşim güneş gözlüğüne çok para harcıyor. Aha. Ne diyorsun?
1: Buna ben de karşıyım hadi bakalım.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Süper. Yani bir tane alacaksın ben rahat 10 yıl takarım.
1: Evet ya yani 2 max 2 yani 2'dir.
0: Bak bir hanım dinleyicimiz yazmış. Eşim teknolojik aletlere çok düşkün, ona çok para harcıyor demiş. Bir diğeri de otomobil demiş yine.
1: Yani otomobil klasik de.
0: Sizinkinin yanında hiçbir şey yalnız ha. 10 bin liraya röflü mü olur ya? Vallahi billahi ya. Bak bir dinleyici de demiş ki eşim benim maça gitmeyi çok seviyor. Ben hiç anlamıyorum. O yüzden maç bileti bana gereksiz bir harcama olarak geliyor diyor.
1: Haklı ama ben
0: maç.
1: Erkekleri anlıyorum ya.
0: O konuda
1: evet.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu o bir aktivite. O bir deşarj.
0: Hiç bulundun mu öyle bir ambiyansta?
1: Tabii ki.
0: İnanılmaz,
1: İnanılmaz bir ortam.
0: İnanılmaz.
1: Bir de yani tutmadığım bir takımın ambiyansındaydım Galatasaray.
0: Oo.
1: Yani Galatasaray'da oluyordum
0: tutuyorsun?
1: Bu arada.
0: Ha, değil mi? Öyle bir ortam ki ben Galatasaray'lıyım arkadaşlar. Kombinem var. Hemen hemen her maça gitmeye çalışıyorum. Oradaki ambiyans için gidiyorum. Bak
1: değil
0: maç
1: mi?
0: Falan filan hikaye.
1: Orası efsane ya tribün falan. Çok
0: müthiş,
1: iyi yani.
0: Müthiş. Evet erkeklerin o maç konusu.
1: Evet anlıyorum o yüzden.
0: Bence güzel noktaya değindin. Anlayışlı olmak lazım bu konuda. Bir dinleyicim de son bir tane daha okuyalım. Bir dinleyicim de parfüm demiş. Çok fazla parfüm alıyor. Ona ne diyorsun?
1: Ben ona da karşıyım ya.
0: Değil mi çok fazla parfüm?
1: Hani maksimum iki olur. Biri çok ağırdır böyle gece sıkarsın. Gece özel gecelerde. Bir de böyle günlük parfümün olur. Bir de deodorant yani hani o da zaten parfüm çeşidine girmiyor diye düşünüyorum.
0: Bir şey soracağım. Saç şekillendirici ne ya? Ben biliyorsun bu konuda muzdaramıyorum. Nedir saç şekillendirici?
1: Yani senin de kullanman gerekiyor.
0: Nereme kullanacağım arkadaşım?
1: Kelime.
0: Kelime evet. Saç şekillendirici şimdi, dediğimiz şey yani ben, istediğin şekle sokmak amaç.
1: Hayır.
0: Aa.
1: Şimdi bunun da iki türü.
0: Hadi bakalım.
1: Türlerin var.
0: Dinliyoruz seni yine sendeyiz.
1: Şimdi bir düz saçlı hanımefendilerimiz var. Bir de benim gibi kıvırcık bonus böyle
0: evet.
1: saçlı hanımefendilerimiz var.
0: Reklam olmayaydı iyiydi neyse.
1: Düz saçlılar için saç şekillendirici var. İşte daha düz dursun, daha böyle elektriklenmesin, jilet gibi dursun.
0: Düz saçlılar için düzleştirici. Yanlış mı anladım?
1: Hayır, düz saçlara...
0: Dolgunlaştırıcı.
1: Biz kesme
0: tamam,
1: bir.
0: Tamam, çözmeye çalışıyorum.
1: Hiçbir şey dolgunlaştırmıyor. Düz saçı daha düzgün ve daha uzun Allah süreli Allah. Düzgün.
0: Hiç mantığım almıyor. Düz saçı niye düzleştiriyoruz ben? Yakalayamıyorum.
1: Ama
0: neyse.
1: Şimdi bekle geliyordum.
0: Tamam.
1: Ana konuya geliyordum. Bir de kıvırcıklar için saçı daha kıvırcık.
0: Yani beklediğimiz bir şey. Evet.
1: Ama
0: arkadaş.
1: Change yaptığında
0: tamam.
1: düz saçlar da kıvırcık saç yapma ürününü aldığında böyle dalgalı bir model yapabilir.
0: Evet.
1: Biz de aynı şekilde düz saç için bir ürün aldığımızda saçımız düz kalabilir.
0: Müthiş. Yani diyorsun ki düz saçlar için daha da düzleştirici, kıvırcıklar için daha da kıvırcık hale getirici. Bir de bunları arada bir yer değiştiriyorsunuz. Kıvırcığı dalgalı hale getiriyor.
1: Kıvırcığı düz hale hani.
0: Yani
1: ben
0: çok,
1: diyelim,
0: çok düz yapmaz
1: düz
0: arkadaş.
1: Düz saç istiyorum.
0: Tamam.
1: Yani işte fön çekiyorum ve saç şekillendirici sürüyorum ki daha uzun korusun düz saçımı.
0: Müthiş masraf ya. Müthiş yani.
1: Yok ya,
0: çok
1: 200-300
0: önemli.
1: Lira bir şey o yani. Kim?
0: Arkadaş, sprey dediğin 5-6 kullanımda bitecek bir şey.
1: Öyle.
0: Ya. İşte o zaman haftada bir tane tüketiyor musun?
1: Yani.
0: Ne oldu? 4 çarpı 500 2000 TL.
1: Evet.
0: İyi para.
1: Ama sen şimdi şu an gördüğün saçı şekillendirici kullanmadan gelsem kaçarsın yani.
0: Ya bak yine söylüyorum, bu sizin düşünceniz, biz öyle düşünmüyoruz. Saça baktığımız yok
1: saçı
0: bizim.
1: Saçı doğru sizin.
0: Anladın? Neyse. Enteresan geldi bana bu konu. Vallahi bunun üzerine birazdan devam edeceğim yine ben. Kafama takılan sorular var. Günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı arkadaşlar. Eşinize, sevdiceğinizin yapmış olduğu en gereksiz harcamaları Instagram'da Enerji Play 93.1'in hikayesinde paylaştık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel de bir hediyemiz var. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. Doğru mu söyledim?
1: Çok doğru.
0: Çok doğru söyledim. Cyprus Express'te nasıl ürünler var diye merak ediyorsanız da web sayfasını ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında WhatsApp'tan da bize dönüş yapabilirler. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Hadi bakalım, ayrılmayın. Burası Enerji diyoruz. Devamı nasıldı onun?
1: Kıbrıs'ın en iyi Türkçe pop
0: ya
1: müzik radyosu.
0: Ya bu kadar donuk söylersen. Hadi bir daha.
1: İkna oldun.
0: Ben hiç olmadım açıkçası. Hadi slogan sende.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
2: En kaliteli Türkçe pop. Energy.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi Aveon'un

ve şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
2: Avize dünyası sabahlar.

0: Farklı oldu değil mi?
1: Evet. Aa.
0: Ben de şaşırdım.
1: Dın dın dın. Güzelmiş.
0: Evet ya. Hiç bilmediğimiz yerden vurdular bizi. Günaydın millet. Günaydınlar Şahane'de. Üçüncü saatin startını verdik. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Sana döneceğim Ece ama Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Onun detaylarını bir aktaralım. Arkadaşlar Avize Dünyası'nda inanılmaz bir kampanya başladı. İki al bir öde kampanyası şu anda tüm avize dünyalarında geçerli. Nerede olduğunu söyleyelim. Avize Dünyası Lefkoşa Yenikent'te, Avize Dünyası Girne Alsancak'ta ve Avize Dünyası İskele Çim Pazarı'nın tam karşısında. İki al bir öde kampanyasıyla sizi bekliyor. Güzel bir kampanya değil mi Ece?
1: Çok. Çok. Evet,
0: iki tane beğeniyorsun, en sevdiğin, en hoşuna giden iki tane ürünü alıyorsun. Aa, bir tane ödüyorsun.
1: Çok iyi. Çok iyi.
0: Bence kaçırılmaması gereken bir kampanya Avize Dünyası'nda devam ediyor arkadaşlar. Stoklar tükenmeden, ürünler bitmeden bu kampanyadan faydalanın. Dedikten sonra günün sorusuna gelen yorumlara baktık beraber. Sonrasında Ece ile tekrar oturduk, bir bir irdeledik. hediye vereceğiz, kolay mı? Güzel cevabı seçmek.
1: En güzel cevabı.
0: Hediyemiz neydi? Onu da senden alalım.
1: Serpus Express'ten 500 liralık hediye çekiniz var.
0: Süper. Evet arkadaşlar, 500 liralık hediye çeki için yorumlar geldi. Sevgili Ece ile oturduk. Böyle altını üstüne ettik. Güzel bir yorum bulduk.
1: Evet bulduk. Bu arada güzel yorumu söylemeden önce Nermin Hanım da telefon demiş. Eşi çok fazla telefona harcıyormuş. Hmm. İşte o da var.
0: Ama işte, teknolojiye giriyor işte.
1: Evet.
0: Evet, teknolojiye yapılan harcamalar.
1: Ama en güzel cevap yani. Vallahi çok yaratıcı ve çok rahatsız edici.
0: Benim hoşuma giden Buket Çekiç Hanım'ın vermiş olduğu cevap. Demiş ki kullanmadığı abonelikler ve uygulamalar.
1: Çok gereksiz ya, gerçekten çok anlamsız. Hani hadi otomobili de anladım da uygulama nedir ya?
0: İşte en kötüsü aslında bir de alıyoruz ama daha sonrasında unutuyoruz.
1: Ta ki diğer ay çekene kadar o.
0: Evet.
1: Bir bakmışsın.
0: Sonrasında bir bakıyorsun, aa bu nereden çekildi, bu niye hatırlamıyoruz bile.
1: Tabii tabii, çok
0: en
1: kötü yani.
0: En büyük sıkıntılardan biri. Bu yüzden ben bunu beğendim, eğer sen de beğendiysen.
1: Ben de beğendim.
0: Buket Hanım'a hediyeyi
1: hediye
0: yollayalım.
1: Hediye çekini gönderiyoruz.
0: Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki bugün Buket Çekiç Hanım'a gitti. Güle güle kullanın. Cyprus Express'e gittiğinizde orada o kadar çok ürün var ki sadece bu hediye çekini kullanmakla kalmayıp efsane ürünler de satın alabilirsiniz. Millet, Buket Hanım demek istedim. Evet, abilik gubilik programımızın
1: sonuna geldik.
0: Yarın yine soru var mı?
1: Olmaz mı?
0: Değil mi? Değil mi? Yine güzel soruyla yarın burada olacağız.
1: Hediye de çok
0: olacak.
1: İyi.
0: Evet, evet, hediyemiz de olacak. O yüzden yarın sabah, bak her defasında söylüyoruz çünkü yaşadığımız bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir soruyu soruyoruz. Program içerisinde cevapları almamız ve program içerisinde hediyeyi de vermemiz lazım.
1: Tabii ki.
0: Ama cevap saat akşam 6'da geliyor.
1: İşte. Anladın? En büyük problemimize güzel cevaplar geliyor, evet, kıyamıyorum. Güzel.
0: Üzülüyoruz da aslında, evet. Ah daha güzeli geldi falan diye ama dememiz o ki arkadaşlar, biz saat 7'de yayına giriyoruz. O saatte zaten enerjide ve diğer sayfalarda hikayede paylaşılıyor soru. Bir de butoncuk koyduk, tıklayıp cevap vermeniz lazım. Ne zamana kadar? Saat 9'a kadar. Doğru mu?
1: Doğru. Ya işte bu saatler 9'u 8 geçe falan.
0: Evet, Ece'nin çünkü bana ayırdığı vakit bir saat.
1: Fazlası yarım saat demişti.
0: Fazlası bana zarar demişti. Sağ olsun bir saate çıkarttı. Dediğimiz gibi o saat içerisinde bizlere yorumlarınızı aktarırsanız eğer hediye çekilişinde işimizi birazcık daha kolaylaştırmış olursunuz diyelim ve kapatalım programı.
1: Sen devam et, ben gidiyorum.
0: Ha?
1: Sen kal.
0: Pekala Ececiğim, çok teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben teşekkür
0: yine
1: ederim.
0: Renk kattın programa. Çok kıyafetin de çok şıkmış.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gelin olmuş gidiyorsun.
1: Bunu diyeceğini biliyordum bugün.
0: Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi bakalım.
2: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
2: Bank. Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, günaydın, günaydınlar beyler, günaydın Şahinada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok ama en çok ama en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda yıllarını bu işe vermiş tecrübeli bir ekiple beraber sabahların efendisi liderliğinde muhteşem bir program dinleme şansı bulmuş birkaç yüz bin kişiden birisiniz. Evet, yani çok fazla şey yapmayın yani. Ben Deniz Sabahların Efendisi, ileride çok daha farklı birçok projelerle karşınıza çıkacak bir komedi uzmanıyım demeyi çok isterdim ama dur bakalım, bir yerden bir para bekliyorum, emekli de olabilirim ya. Yani tamamen yaşlandığımda ne kadar rahat edeceğimle alakalı projeler bunlar. Bak, hiç unutmuyorum, bir keresinde gazetede bir DJ ile röportaj yapmışlardı. Stand-upçı olmaya çalışıyormuş. Kendine kimi örnek alıyorsun diye sorduklarında Metin Akpınar demiş. Metin Akpınar. Bu kadar güncel bir komedyen seçmene gerek yok. Bak, İstanbul Bizans'ken bazı Romalıların çok komik gösterileri varmış mesela. Onları da örnek alabilirdin. Ya Zeki Metin ikilisini hatırlıyor musunuz? Ya ben de her zaman çok sevdim ya. Ben çocukken son filmlerini çekiyorlardı. Yani aslında komedi anlayışı çok farklı artık. Yani insanlar gülerken biraz canlarının yanmasını seviyorlar. Öyle değil mi? Ama eskiden işte Metin, Zeki'nin, Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in yaptığı komediler temiz, anlaşılır bir komediydi. Diğer yanda ben geçen hafta öyle şakalar yaptım ki ya içinde her şey vardı millet. Yani sosyoekonomi, her şey. Ya ben çok fazla uğraşıyorum ya da zamanında uğraşmıyorlardı bu kadar. Yani daha sadeydi insanlar. Her neyse, kimse yanlış anlamasın. Yani eski filmlerin çıktığı gün anneme yalvarırdım ya sinemaya gitmek için. En büyük keyfimdi. Ama bugün stand-up yapmaya başlayacak biri için ya bir kere Cem Yılmaz'dan bir başlayalım değil mi? Yani adam son derece başarılı ya. Metin Akpınar. Kabareleri vardı ya, hiç unutmuyorum. Yaşlandım ya. Neyse millet, biz ekip olarak bütün kötü alışkanlıklara karşı bir ekibiz. Bunu söyleyelim. Ama bunu söylediğim zaman geçenlerde bir dinleyicim ne yazdı biliyor musunuz? Ama sabahların efendisi, senin de kadın problemin var. Çok iyi de kız istemeye gitmiyoruz ki. Ya ne olmuş yani kadın problemi? Üstelik benim kadın problemim yok. Kadınların benimle problemleri var. Evet, küçük bir yanlış anlaşılma, orayı düzeltmek lazım. Bu radyoda ben yayın yaparken dinledikleriniz aslında bir günah çıkartma diyebiliriz. Yani bir psikolog veya ruhani kişiye açılacağınıza 300-400 bin kişiye günah çıkartmanın daha faydalı olacağını düşündüm ben. Evet. Bu yüzden Radyo Enerji'ye bu teklifle geldim. Ve patron ne dedi biliyor musunuz? Şunu odamdan çıkartın hemen. Dedim. Hey patron dedim. Yayında günah çıkartmama izin vermezsen ben iyi niyetli olacağım. Sen de benim günahlarımın cezasını çekeceksin, biliyorsun değil mi? Pekala millet, balayı bitti. Ciddi konulara geçmemizin zamanı geldi. Yakında tatile çıkmayı düşünüyorum, onu söyleyeyim. Uzun bir yola çıkacağım. Söylemediğim hiçbir şey kalmasın istiyorum. Ya insanlar bana böyle şeyler söyleyince sinir oluyorum ha. Babam ya babam, hep anlatıyorum. Rahmetli babam her uçağa binmeden önce sabahların efendisi oğlum, banka cüzdanları kasada. Annenin mücevherleri de orada. İsviçre'de Cayman Adaları'ndaki paraları seçmenlere naklettim. Hepsinin detayları kasadaki şifreli kutunun içinde evlat. Şifreyi sadece annem biliyor. Onunla iyi geçinmeye çalış. Mesela Yunanistan'a kadar gidecek mesela babam. Dediler ki Allah aşkına yapma böyle şeyler baba. Bak, üzülüyorum sen böyle şeyler söylediğinde. Olsun olsun evlat derdi. Ya bakın, babam rahmetli her zaman derdi ki benim oğlumun lafını dinlemeyen kaybeder. Hadi bakalım şimdi herkes ellerini direksiyona koysun. Balayı bitti. Balayı ne zaman bitiyormuş biliyor musunuz? Adam geç geleceğim yemeğe bekleme diye telesekretere mesaj bıraktığında karısı da üzerine ben kızlarla çıktım ne bulursan onu ye yazılı not yazıp çoktan çıkıp dışarı çıkmışsa balayı bitmiş demektir millet. Evet, balayının bittiği nokta. Neyse, Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi az sonra devam edecek. Muhteşem bir kampanya var. Detaylar az sonra radyonuzda olacak. Muhteşem bir kampanya Avize Dünyası'nda sizi bekliyor.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: müzik burada. Enerji.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
0: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, günaydınlar şahane. Nefis bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikte olduk diyoruz. Çünkü artık son anonsunda sizlerle birlikteyim. Umarım bugünkü programı beğenmişsinizdir. Yani elimizden gelen naçizane ne varsa bir şeyler buluşturup hayatı biraz daha keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. En azından yolculuğunuz esnasında size birazcık tebessüm kondurabilirsek ne ala ne ala, çok mutlu oluyoruz. Şimdi ayrılıyorum. Ayrılırken size birazcık iltifatlar yollamak istiyorum. Şu anda beni dinliyorsunuz çünkü bunun birçok sebebi var. Birincisi, siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Haklısınız, kendime en iyisi dememeliydim. Belki iki tane en yeterli olabilirdi ama ben kendimi kontrol edemedim. Siz de tahmin etmişsinizdir. İkincisi, siz her şeyin en doğrusunu bilirsiniz millet. Evet, yine bu durumda da ben en doğrusu olmuş oluyorum. Ama dediğim gibi olan bu. Yani gerçekleri mi çarpıtayım, değiştireyim? Ne istiyorsunuz benden ya? Gerçekten bitmek tükenmek bilmeyen taleplerinizle beni boğmayın ha, gider ayak. Rica ediyorum. Pekala millet, avize dünyasının katkılarıyla sabahların efendisinin 3. saatinin de artık sonuna geliyoruz. Ayrılmadan hemen avize dünyasındaki o muhteşem kampanyadan da bahsetmek lazım. Çünkü kaçırılmayacak bir fırsat avize dünyası mağazalarında sizleri bekliyor. Nerede olduğunu hemen söyleyelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve tabii ki İskele'de Çim Pazarı'nın tam karşısında. Kampanya ne acaba? Gerçekten güzel bir kampanya. Stoklar bitmeden de faydalanmanızı istiyoruz. İki al bir öde kampanyası avize dünyasında devam ediyor. Güzel bir kampanya. Mağazaya gidiyorsunuz, beğendiğiniz, hoşunuza giden iki tane ürünü seçiyorsunuz. Kasaya bir gidiyorsunuz. Aa! Üstüme iyilik sağlık. Şaka bir yana, iki tane ürün alıyorsunuz. Kasaya gittiğinizde bir tanesini ödeyip muhteşem avizelerle eve doğru gidiyorsunuz millet. Kampanyayı kaçırmayın. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Çarşamba günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen ses Melike Şahin burada şimdi. Ana ile birlikte çok sevilen bir çalışmaya imza attılar. Söz konusu o şarkı. Gelsen ölür müsün şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
2: Hey!

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son yıllarda dikkat çeken isimlerden biri Sefo burada. Hit şarkısı Kapalı Kapılarla. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

olmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı çalışmalarla uzun yıllardır dikkat çeken pop müziğin önemli bestecilerinden biri. Oğuzhan Koç burada. Düzenlemesi Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan çalışması bitmedi senelerce. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Melek Mosso burada yakın süreçte bizlerle paylaştığı ve ön plana çıkan çalışması.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit isimlerini birbiri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Ece Seçkin burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Körle Şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Ece Prenses.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin beste fabrikatörü diyebileceğimiz bir isim Serdar Ortaç burada. Yıllar boyu çok özel şarkılarıyla pop müziğe adeta yön verdi. Kış Kış isimli çalışmasıyla şimdi ise Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Ayrıldı.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
4: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Bilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise uzun yıllardır paylaştığı şarkılarla pop müziğe çok özel çalışmalar kazandırmış bir isim. Kıbrıs'ın medarı iftarı Buray burada. Paylaştığı ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen şarkısı. Tam benim tipimle şimdi

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son dönemde adından söz ettiren isimlerden biri Blok 3 burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Kusura Bakma ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen iki ismi Selin ve Mabel Matiz burada şarkıları yanılır gibi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikliği.

Keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini birbiri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise tarzıyla son döneme damgasını vurmuş isimlerden biri Emre Fel burada. Birçok çalışmasına yer verdik bugüne kadar. Hepsi de çok sevildi sizler tarafından. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı bir şarkısını buluşturmak istiyorum sizinle. Yardım et Allah'ımla. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yeni bir hibrit GLA 180, 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

Sohbetlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler. Yo.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibarıyla başladı. Haftanın ortasında, günün ortasında ve Ağustos'un da neredeyse ortasındayız. 12 Ağustos tarihler ve bir haftayı daha yarılamışız bile. Hadiseyle başladık Enerji Keyfi'ne ve enerjik şarkılarla güne devam ediyoruz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuşacağımız çok güzel konular var. Dinleyeceğimiz keyifli şarkılar var. Hepsi günün enerjisini artırmak için sizlerle bu frekansta buluşuyor. Ben Ece Kanmaz. İlerleyen dakikalarda yine birlikteyiz.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada her sabah sabahların efendisinde de buluşuyoruz. Çok böyle güçlü bir ikili olduk ve her sabah sizlere sorular soruyoruz ve soruları cevapladığınızda biz de yayında hem böyle o soru üstüne böyle güzel bir makara yapıyoruz. Cevaplarınız üzerine güzel espriler, komiklikler, gülüyoruz, eğleniyoruz ve siz de tabii ki de sonunda hediye kazanıyorsunuz. Her gün değişik hediyeler kazandırıyoruz sizlere. O yüzden bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Çünkü soruları sosyal medya hikayelerimizde soruyoruz. Sonrasında detaylar sabah yayında 8-9 arası genelde yayında birlikte oluyoruz. Benden söylemesi ve Enerji Keyfi gün ortası keyifle devam ediyor.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Gişe Kıbrıs'ta çok güzel etkinlikler var. Her hafta birbirinden güzel etkinlikler gerçekleşiyor adamızda. Benden söylemesi detaylar Gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Genç Yapı Market'te bu ay A ve A204'e 134 santim.

0: maske şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
2: sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takiplemeyi unutmayın. Çekilişlerimiz, hediyelerimiz, sürprizlerimiz, nerelerdeyiz, neler yapıyoruz, müzik haberlerimiz, podcastlerimiz hepsini sizlerle buluşturuyoruz. Enerji 931 ve nrgplay.com hesaplarımızdan takiplerinizi bekliyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız ve yeni saat dilimi içerisinde konuşacağımız çok keyifli konular, dinleyeceğimiz çok keyifli şarkılar var. Hepsi bugün Enerji Keyfi'nde.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve güne tüm hızıyla devam ederken şimdi bir konudan bahsedeceğim. Önüme çıktı, gerçekten sizlerle de paylaşmak istedim. Hayat hakkında herkesin bilmesi gereken gerçeklerden bahsedeceğim. Su yakınında yaşamak muhtemelen sizi daha mutlu edebilir ki biz o konuda çok şanslıyız. Her 4 yetişkinden biri hayatı boyunca bekar kalacak. Video oyunu oynamak zihinsel sağlığı ve hayat memnuniyetini geliştirebilirmiş. Çocuklukta ev işleri yapan insanlar hayatta daha başarılı olmaya eğilimlidir. Deneyimlere para harcamak, eşya satın almaktan insanları daha mutlu ediyor. Gündüz uykusu uyuyan yetişkinlerin beyni daha büyük olabilirmiş. 2 gece kötü uyumak kendinizi gerçek yaşınızdan 4 yaş daha yaşlı hissetmenize neden olabilirmiş. Haftada bir gün tembellik yapmak stresi azaltabilir, tansiyonu düşürebilir ve daha uzun yaşamınıza yardımcı olabilirmiş. Bunlar hayatın ufak tiyolarıydı, sizlerle paylaşmak istedim ve ben de ekliyorum. Radyo dinlemek hayat enerjinizi yükseltir. Nereden mi biliyorum? Bizleri dinleyenler bence çok mutlu. Özellikle trafiğin stresini azaltmada birebiriz. Radyonuz enerjide, keyifli şarkılarla enerji keyfinde devam ediyoruz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi çığımızıyla devam ediyorken önümüzdeki etkinlikler ve festivallerden bahsetmek istiyorum. Yaz bitiyor olabilir ama etkinlikler, festivaller adımızda tabii ki de sona ermez, bitmez. Nereden biliyorum? Çünkü çok yakın bir zamanda Girne Festivali'nin biletleri satışa sunulacak ve gerçekten yıldızlar dünyası diyebiliriz. Buray, Sıla, Hayko Cepkin, Duman, Yıldız Dil ve Yaşlı Amca, Fatma Turgut ve daha birçok isim sahne alacak Girne Amfiteyatro'da ve başka bölgelerde. Detaylar, biletler yakında açıklanacak. Benden tavsiye, şimdiden Gişe Kıbrıs üyeliğinizi oluşturun ve hazır olarak bekleyin. Ve tabii ki de müziğin en iyisi ve sanatçılar öncesinde radyonuz Enerji'de. Duman şimdi bizlerle.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu planlarınız neler? Bence şimdiden oluşturmalısınız. Ben size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Adamızda çok güzel oteller var. Bu otellerin çok güzel beachleri var. Çok güzel plajlar var. Biraz şöyle konforlu bir şekilde beach'e gideyim. Tabii ki halk plajlarımızın da inanılmaz güzel yerleri var. Ama biraz daha böyle lüks isteyen, konfor isteyen şu an dinleyicilerimiz varsa sizlere Concord Aria'yı öneriyorum. Concord Aria'nın beach'ini günlük olarak kullanabilirsiniz. Sadece beach olarak düşünmeyin. Sabahtan giriyorsunuz, güzel bir açık büfe kahvaltıyla başlıyorsunuz. Sonrasında otel içerisinde bulunan tatlı bölümünden tatlılarınızı yiyebiliyorsunuz. Böyle taptaze sabahtan çıkarıyorlar tatlıları. Akşama kadar istediğiniz kadar çeşitte tatlılar mevcut. Sonrasında bitmedi tabii ki de, havuzdan faydalanabiliyorsunuz. Havuz kenarındaki kokteyl barlardan yararlanabiliyorsunuz. Ücretsiz olacak şekilde tabii ki de. Hepsi dahil, yani dediğim gibi günlük kullanımda sadece şezlong şemsiye yok. Sonrasında giriyorsunuz tabii ki de havuz kenarındaki barlardan, havuzun içindeki barlardan istediğiniz kadar içeceğinizi içebiliyorsunuz. Ya soft içecek ya alkollü içecek olacak şekilde. Sonrasında acıktık biraz. Öğlen yemeği de tabii ki de mevcut yine otelin yemek bölümünde bulunan restoranında. Ya da snack barı kullanabiliyorsunuz. Orada da pizza, hamburger, köfte, ekmek, döner gibi kullanımı da var. Bu da mevcut. Oteldeki aktivitelere de dahil olabiliyorsunuz. Havuz aktivitelerine özellikle. Sonrasında spa'yı kullanabiliyorsunuz giriş yaptığınızda. Spa'da da kapalı havuz, hamam, sauna, buhar odası inanılmaz şık, inanılmaz ferah. Bu arada spor salonuna da tabii ki de kullanım sağlayabiliyorsunuz. Günlük kullanım aldığınızda spor salonunda son model teknoloji aletlerle birlikte düzenlenmiş ve çok ferah, manzarası da mükemmel bir salon. Yani sabahtan akşama çok güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Alakart restoran restoranlar tabii ki de ekstra ücretli olacak şekilde inanılmaz lezzetli restoranlar da mevcut. Yemeğinizi de yiyip bence güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Dediğim gibi sadece günlük kullanım dediğimizde şezlong şemsiye ve beach kullanımı olarak düşünmeyin. Otelin tüm imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz. Kıbrıs'ta yaşadığınız için bence çok şanslısınız. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi devam ediyor. Kalbim.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Sibel Can ve APO işbirliğiyle açılışı yaptık yeni saatin ve şimdi bir ikili daha karşılıyor bizleri, Gökçe ve Pamela derken sonrasında Enerji Mini Mix sizlerle olacak. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken bugün böyle gökyüzünde çok dikkat çekici bir olay var. 12 Ağustos bugün tarihler ve akşam saatinde işte 18:35-20:35 arası bir güneş tutulması gerçekleşecek ama biz gözlemleyemeyecekmişiz. Yani 18:35 gibi başlayacak ama tam olarak 20:35'te tutulma gerçekleşiyor olacak. Burç konusundan nasıl etkilenecek, biz nasıl etkileniyoruz diyorsanız, hepimiz yani tabii ki güzel etkiler de alıyoruz, olumsuz etkiler de alıyoruz ama biz neye niyetlenirsek, neyi dilersek o eninde sonunda gerçekleşecek. O yüzden bugün böyle güzel dileklerde bulunun. Aynı zamanda bugün meteor yağmuru ve aynı zamanda 6 tane gezegen hizalanacak. Yani bugün gökyüzü gerçekten bayram yeri gibi. O yüzden gerçekten bugün dilediğinize, düşündüğünüze, konuştuğunuza çok dikkat edin. Gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Belki hemen gerçekleşmez ama önümüzdeki 6 ay boyunca bugünkü güneş tutulmasının etkilerini yaşayacakmışız. Ayrıca gökyüzüne de bakmayı unutmayın. Gece yarısı böyle hava kirliliği olmayan yerlerde, ışık kirliliği olmayan yerlerde gökyüzünde yıldız kaymalarını görebilirsiniz. Dilekleri şimdiden hazırlayın ve enerji keyfi de yıldızlarla dolu devam ediyor.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi keyifli şarkılarla birlikte çarşamba gününde de devam ediyor. Haftanın ortasındayız, Ağustos'unda neredeyse ortasındayız. Biraz böyle tarz değiştireceğiz şimdi reklamlara gitmeden. Biraz rock soundlarındayız. Manga ile birazcık da yakın bir geçmişe gidiyoruz. Gerçi yakın denilemez artık ama biraz geçmişteyiz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli 2599 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533-866-1310.
6: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
7: Gişekıbrıs.com
8: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Ayşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik ama tabii ki de yarın kaldığımız yerden 13-16 arası devam ediyor olacağız. Sizlere güzel bir çarşamba günü diliyorum ve sevdiğiniz Türkçe poplarla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 240

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Sonra

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihalist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubeleri.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
6: İKAS Süpermarket.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Card güçlerini birleştirdi.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Bu gece...

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
3: Kim bilir, belki de sizsiniz.
4: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
5: Şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerjiyi Minimix Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yo.

0: İşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
0: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
0: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bumkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: değil.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Enerji.